ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgi.

bir gece vakti ansızın bir telefonumla uykundan çığlıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek, yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de 5

satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasın olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin fal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde, beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi hayatım.

ister yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasızcık. Gözümü açtım, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça.

yalnızlık aslında acı. Eşya gözüme yabancı. Herkes mi kalleş düzenci? Gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar. Bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner. Devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı. Eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı. Yalnızlık aslında acı.

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, İçeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izleri bu şiiri. Okursan beğenir misin? Okursan ağlar mısın?

çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık ne olursun, git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmedim. Yıkıl git artık hayallerimden. Kumdan evlerim yıkıldı artık. Taşlarımdan.

Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler rest olsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı da. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de.

bildiğim işte kısaca öldü. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme.

aşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı, kurudu de. Sonra toprağa karıştı.

sarılırdık, şarkılar okurduk. Ama duygularımı anlatacak gücüm yok artık. O yüzden bu şarkının sözleri yok. Bu şarkının sözleri yok.

O günler aklımda, sen yoksun yanımda. Yüreğim sızlıyor. Düşlere daldıkça, yokluğun vurdukça, gözlerim doluyor.

aldı yollar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah, hasret başladı duman duman, yokluğun duranı kurban.

Yarım yok ki yaram sarsın, kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler, zalim kullar, beni bende bitirdiler.

dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün. Sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Bir vefasız yâre kul ettin beni. Diyardan diyara sürgün giderim. İbret mi yarattın? İbret mi yarattın Allah'ım beni? Bu aşkın peşinde yorgun giderim.

acımıyor tanrım. Sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver. Bir şans daha ver kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın giderim.

ateşe düşmüşüm. Ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

control. Ses ses. Deneme deneme. Yes, yes, yes. Everybody dinleyici. Ya ya ya ya. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Kaçma ben. Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısı'na günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya, Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin bir diğer komşu ili olan Hatay'a, Hatay'ın Antakya'sına, İskenderun'a, Dört Yolu'na, Payas'ına günaydınlar olsun, hayırlı

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin'in frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM 104.6.

0: Tolga dünyasındasınız ama bir detay daha var, onu da paylaşmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hani şu 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçilik var ya, İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Evet evet. Hani şu sizlere kaliteli, lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemekler sunan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet. Hani şu iş yerlerine stabildot usulü servis imkanı olan Yağmur yemekçilik var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İşte o Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.

0: Hizmetinizde olan yağmur yemekçilik var ya.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde yağmur catering yemekçilik.
0: Ya. Evet evet. Hani şu tırmalı sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan yağmur catering yemekçilik var ya.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yani toparlayacak olursak yağmur catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar. Bir kere daha sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki.

Kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı? Kimler erken kalktı? Kimler yol aldı? Kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderdiler mi acaba? Bir WhatsApp'tan

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546 977

0: La la la la la la. O zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Abo, abo.
1: Olay, olay. Bir de öyle bir bakıyor ki.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahından bir kere daha günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Evet evet doğrudur, burası Mersin FM 104.6. Evet evet doğrudur, Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahı. Evet evet doğrudur, 22 Eylül Salı sabahından günaydın. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi tabii dün birinci gün siftahını yaptık ama gayri ihtiyari birinci günlerde biraz böyle duyulma oranı biraz daha düşük oluyor. Hani şöyle düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiye, dinleyiciye hitap ediyoruz ya. İşte bunların zaman içerisinde duyması, yani evet doğru Tolga Dünyası programı vardı. Evet doğru Tolga Dünyası programının yeni yayın dönemi başladı. Evet doğru Tolga Dünyası'nın yeni yayın döneminde biz de yerimizi alalım gibi durumlar biraz zaman alabilebiliyor yani. Bugün ikinci gün.

0: Şöyle düşünelim, ortalama 2 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyorsak eğer, ortalama 2 milyon nüfuslu şehrin 1 milyonu Tolga Dünyası'nı takip ediyorsa eğer, bugün de sezon finalinin ikinci günü ise, yani şöyle düşünün, birinci gün %10'luk bir farkındalık oluşuyorsa, ikinci gün bir %15 daha eklenirse toplamda %25 falan oluyor. Yani işte hafta sonuna kadar, yani cumaya kadar bunu bir %100 yapacağız inşallah. Ama bugün ortalama dinleyicilerin, yani genel dinleyicilerin, hitap ettiğimiz dinleyicilerin, yani ortalama şey, 1/4, %25'i falan diye düşünelim. İşte bu nasıl olacak, nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek olaylar? Tabii ki de söyleye söyleye. Yani arayacaksınız. Alo, duydun mu ya? Tolga bak, programa başlamış ha. Vallahi bak, yayındaymış ha.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Tabii arayacaksınız, söyleyeceksiniz. Alo, Tolga diyorum ya. Yeni yayın dönemi diyorum ya. Programda diyorum ya. Allah'ıma bak, yemin ediyorum var ya. Program başlamış oğlum ha. Böyle olacak mevzular. Bir el atacaksınız, anlatabiliyor muyum yani? Zaman içerisinde zaten olur. Öyle ya da böyle bir şekilde
2: Yağmur Catering
0: olur diye tahmin ediyoruz.
2: Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aynı zamanda paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Yani çok fazla söyleniyor. Niye canlı açmıyorsun falan filan gibisinden. Yani bunu çok önceden bir değerlendirdik. Hani böyle bir canlı açılıyor ya. İşte Instagram'da, şunda bunda, TikTok'ta falan. Benim TikTok'um yok. TikTok'u da tasvip etmiyorum çok fazla. Instagram'dan yayın açılabilir mi? Evet, açılabilir ama yani bilmem şimdi... Genelde o tür mecralarda yayın açanlar bizim gibi imkanı olmayanlar. Biz koskoca bir radyo istasyonundan yayın yapıyoruz. Şimdi bak şöyle düşünün, diğer radyo yayınının dışındaki mecralarda yayın açanların açması çok basit. 50 bin liralık bir telefona sahipseniz, mobil veriniz ya da wifi'niz varsa, işte internet varsa koyuyorsun karşına. Evet, bugün birlikte bir kombin deniyoruz. Bu kırmızının üstüne bu siyahı giymeyi düşünüyorum. Bu sarıyla beraber mesela makyaj videoları falan var ya. Başıma gelen bir şey anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde çocuğun bir tanesi bana geldi, çok güzelsiniz dedi. Koluma girdi, beni ıssız bir yere götürdü. Sonra baktım ufaktan sonra, yani o tür şeylerde herhangi bir, dediğimiz gibi kriter yok. Anlatabildim mi? Yeteneğe ihtiyaç yok. Yani konuşabiliyorsan konuşabiliyorsun. Hani bizim mahalledeki Kezban yengenin yeğeni bile bunu yapabiliyorsa, demek ki herkes yapabilir. Yani birilerine bir şey anlatma, ya konuşma olayımız var ya, hepimiz insan, iletişimimiz var ya bizim, yani böyle hani iletişim yapan varlıklarız. Yani hayvanlar koklaşa konuş, insanlar konuşa konuşa ya. Yani orada ben konuşabiliyorum, o zaman yayın açayım falan meselesi çok oluyor. Dediğimiz gibi bununla ilgili bir background'a ihtiyaç yok, yeteneğe ihtiyaç yok, kriteri ihtiyaç yok, herhangi bir CV, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Herhangi kimse sorgulamıyor, anlatabiliyor muyum? Ya 50 bin liralık telefonun varsa bas kırmızı düğmeye, evet bugünkü yayınımızda diye başlayabilir. Fakat radyo programcılığı öyle değil. Radyo programcılığının arkasında, yani sadece şu anda sağ elimde tuttuğum mouse bile 50 bin lira eder herhalde. Yani sol elimin altındaki klavye nereden baksam bir 60-70 bin lira eder herhalde. Bak ucuzlardan başladım. Kulağımdaki kulaklık, yani nereden baksanız bir 5 bin dolar falan vardır herhalde. Bütün bunları organize ettiğim mikser diye bir şey var. Bilmem biliyor musunuz? Yani bu en son 10 bin dolara mı ne, 15 bin dolara falan pazarlığını yapmıştık. Bak daha devam ediyorum. Bak şurada çekilen kablolar bile, burada bir sürü kablo, ses geliyor gidiyor falan. Bunlar bile en az 50 bin eder. Bilgisayarlar, monitörler, çalınan şarkılar, programlar falan derken. Ha, bütün bunların yanında bir de şey var. Bütün bu kabloların gittiği bizim verici dediğimiz olay var. Ya bir de bunun bir dosya olayı var. Bir de bunun fiziki ortamı var. Nereden baksanız. Yani şu an ortalama bir radyo istasyonu kurmaya kuramıyorsunuz. İzin gerekiyor. İzin verim, yani devralmak ortalama 10 milyon civarında. Bu söz konusu radyo Mersin FM ise paha biçilemeyen şeyler var ya hayatta. İşte onlardan bir tane. Anlatabiliyor muyum? Yani neden yayın açmadığımın şeyini anlatabildim mi size? Çünkü bizim elimizde böyle bir imkan var. Radyo programında konuşuyoruz. Bak kulaklık var, mikrofon var, mikser var, alıcı var, verici var. Radyoda yolda giderken dinliyor. Bak yayın açsaydım şu anda mesela Fatih Öz çocuklarını okula bırakırken bizi dinleyemezdi Aksu Arıtma. Yani Instagram'ı alıp da sol eline onu yapsa direksiyon var, vites var falan olmaz. Ha şimdi Mustafa muhtemelen elinden açıp, bak baba yayın açmışlar ya. Harbiden bak Mukaddes yayın açmış dayı, bak Mukaddes giyinme videosu yapıyor falan. Yani ama radyo bak, yolda dinleyebiliyorsun, evde dinleyebiliyorsun. iş yaparken dinleyebiliyorsun.

Yani radyo istasyonu yani bu. Yani bu bildiğiniz frekans ya yani. Emek var karşılığında arkadaşım ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, yayın açma, sanal medyada yayın açma, önüne gelen herkes açabilir. Bak önüne gelen herkes. Tek kriter var, canlı olman yani. Hani başka bir kriterin yok. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi, gelir seviyesi. Bunların hiçbiriyle ilgili bir şeyin yok yani, derdin yok. Ama radyo programcılığı öyle mi arkadaşlar? Biz en son personel alımına çıktığımızda MFMGS açtık. Mersin FM'e giriş sınavı diye bir sınav var arkadaşlar yani. Öyle yol geçen anı değil ama sanal medya bildiğin yol geçen anı. Anlatabildim mi den yayın? Şimdi tüm bunlardan sonra evet yayın açıyorum şu anda internetten. Şu an bizi dinleyenler. İnternetten takip edin. Instagram radyocu Tolga yayın açıyorum şu anda. Yayın açmanın şerefine gömleğimin üst düğmesini de açıyorum. Yani şimdi yayın açmakla bitmiyor ki. Yayın açarım yarın bir gün şey derler. Tolga'cığım bir de şort giysen onu şey yap. Bilmiyorum benim gördüğüm, ben mi yanlış sitelere gidiyorum ama genelde yayın açanların bir kısmı gömleğinin düğmesini açıyor. Bir kısmı bacağı... Fatih Özyeğil bilir bu işleri. Fatih, Mustafa'cığım babana sor anlatsın sana. O bilir öyle şeyleri. Günaydın.

0: Bugün yine güzel katılım var. Bugün yine güzel mesajlar var. Bugün yine deme. İşte sezon finali yapıldı biliyorsunuz Haziran sonu itibariyle. Yeni yayın dönemi başladık dün itibariyle. Bugün de ufak ufak duyuruluyor. Ama şunu da arada hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Bir zamanlar şeyi vardı. Aksu arıtma sistemlerinin, Orion su arıtma cihazlarının sunduğu Tolga dünyasıydı. Neydi o günler be? Tabii canım, sağlığınız için, su için, arıtılmış su için falandı yani. Bir zamanlar öyleydi ama şimdi Fatih Öz yollarda. Fatih Öz çocuklarını okula erken kalkıp yol alıyor ya tabii. Şimdi Mustafa Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor Tarsus yolu üzerinde. Servis de olmayınca. Hani şimdi bu ilk günlerde biraz böyle Fatih gidiyor geliyor yolda daha çok mesai harcıyor. Dolayısıyla radyoyu daha çok yakından takip ediyor. Ama önümüzdeki günlerde çözer herhalde ya. Mustafa bir şekilde trenle mirenle bir şeylerle gider diye tahmin ediyorum yani. Ama bugünlerde bak geçen sezon boyunca yani toplam sezon içerisinde 9 ay 9 çarpı 20 desen 200 gün yani geçtiğimiz sezon 200-250 bölüm yaptık. En fazla 3'üne 5'ine denk geldi Fatih ama bu sezon yani dün bir bugün iki

%100 yani, anlatabildim yani, sezon boyunca böyle gidecek. Fatih Öz, Mustafa Öz, Bahadır Öz yollarda. Günaydın Reis yazmış, göndermiş. Yine servis günündeyiz diyor. Maşallah. Maşallah. Fatih'e bak ya, oğlu boyunu geçti ya, yemin ediyorum var ya. Çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Çocuklarımız da inşallah kazadan beladan esirgesin. Fatih Öz'e de hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Aks su arıtma, Orion su arıtma sistemlere bol bereketli kazançlarınız, işleriniz olsun inşallah. Selamlar olsun. Halil Radyo başında. Halil Adalıoğlu sabahın 6.43'ünde tekrar programa denk gelmiş. Tolgacığım, yeni yayın dönemin sana hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlı, sağlıklı, bereket getirsin diyor. Amin inşallah cümlemize. Yeni yayın dönemi hepimize, sana, bana, bize, hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani bilmiyorum, amacımız vatanı kurtarmak ama sezon finali yapacağımız 2027'nin Haziran'ında vatanı mı kurtarırız, farklı bir mecralarda mı oluruz bilmiyorum. Bir şekilde olur bir şeyler herhalde ya. Ve sabahın erken saatinde yola koyulan sevgili Halil gezindiği caddelerin, sokakların fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Şimdi özellikle ben Ankara'da program yaptığım dönemlerde bu fotoğraflar, gerçekten göndermiş olduğu şeyler beni çok böyle hakikaten alıp götürüyor. Vay be diyorum, caddelere bak, sokaklara bak. Vay be diyorum, şeyi göndermiş. İstiklal Caddesi ile Aslan Caddesi'nin kesiştiği köşe. Hemen o trafik ışıklarının oradan fotoğraf göndermiş. Yani o zaman şey oluyor böyle bir şey olduğunda. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben nerede? Ankara'da olduğumda öyle. Bu arada ne kadar ilgileniyorsunuz, ne kadar konuya vakıfsınız bilmiyorum ama çok uzun yıllardır programları Ankara'dan, home office'ten yapıyorum sizlere. Fakat Fatih'in ve Halil'in de bilmediği bir şeyi söyleyeceğim. Yeni yayın döneminin ilk iki günü, dün ve bugün programı Merkez Stüdyo'dan yapıyorum. Şu an Mersin'deyim. Mersinili Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tepe Medya Grup Plaza'nın Mersin stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Dün de bugün de, ama büyük olasılıkla yarın sabah. Canım ülkem, güzel Türkiye'nin başkenti, başkent Anakara'dan sesleneceğim sizlere yarın sabah. İnsanoğlu kuş müsaade. Görüyorsun değil mi rahatlığı? Aa lan, Tolga'ya bak lan. Vallahi bir bakıyorsun Mersin'den yapıyor, bir bakıyorsun Ankara'dan yapıyor. Adam kafasına göre ha. Öyle öyle. Yani şu anda yine aynı şeydeyiz. Aynı memleketteyiz. Mersin'den geliyorsunuz ama inşallah programdan sonra bir yolculuk. Allah kısmet ederse yarın sabah, yani programın yeni yayın döneminin 3. günü Ankara'dan artık. Ne de olsa sezon başladı yani, biliyorsunuz. Yazdı, şuydu, buydu. Her ne kadar Mersin'de sıcaklar devam etse de artık sonbahar mevsimi, hayat devam ediyor. Yarından sonra yine sezon sonuna kadar Mersin'de performansımızı devam ettireceğiz. Fatih Öz, Halil Adalıoğlu. Hani şeyi çok demeyi çok isterdim. Gelin programdan sonra bir çayımı için demeyi, ama büyük olasılıkla programdan 5 dakika sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz gibi bir durum olacak diye tahmin ediyoruz. Bilmiyorum ne olacak, bakacağız. Burası Mersin FM. Tolga dünyasındasınız. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın olsun. 23 Eylül 2026 canlı program. Ferhat Radyo Başkanı'nı, Ferhat. Ferhat Barut. Raf Adam, dinliyorsun mu? Zap mı yaptın lan? Ne yaptın? Doğru söylüyorum.

0: programı dinleyen, program içerisinde çok sevdiğim dostum, arkadaşlarım var. Ben programı dinleyen, bir şekilde müdahil olan insanları gerçekten seviyorum, değer veriyorum. Sonuçta ben bir emek veriyorum, onlar da bir emek vererek programa müdahil oluyorlar. Fakat bunların içerisinden yüz yüze görüştüklerim var, muhabbet ettiklerim var, arkadaş dost olduklarım var. Onlardan bir tanesi sevgili Ferhat Barut. Gerçi Ferhat dayıdan şanslı. Kenz Otomotiv Mithat Çetin'in yeğeni oluyor kendisi. Benim de sevdiğim bir kardeşim. Çok düzgün, çok dürüst, çok efendi bir kardeşimizdir. Şimdi arada Ferhat'la karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazen programların tekrarlarında mesaj gönderiyor. Bu da gol değil falan diyorum. Bu sabah da 7'den önce biliyorsunuz her sabah 5-7 arası Tolga Dünyası tekrarları yayınlanıyor. Ona denk gelmiş Ferhat. Abi bu da mı gol değil falan. Ben dedim yok yok, birazdan geçeceğim inşallah. Ferhat Barut kardeşimiz normalde dayısıyla Kenz Otomotiv'de Mithat Çetin'le beraber, Ahmet Çetin'le beraber, Arif Çetin'le beraber. Ama şimdi bir fotoğraf göndermiş, bir Raf Adam diye bir mekan açmış. Bu daha öncesinde hanım yenge bir eski devlet hastanesinin arkasında sıkma börek işi falan yapıyordu, gözleme işi. Biraz konsept mi değişmiş tam anlamadım ama tost, sandviç falan. Raf Adam diye bir mekan yapmış sevgili Ferhat Barut kardeşim. İşi gücü rast gitsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim gönüllerine göre versin. Yani bildiğimiz kadarını, dilimiz döndüğümüz kadarını söyleyelim. Raf Adam, devlet hastanesi, eski devlet hastanesi arkasında, acil girişinin orada. Tost, sandviç, atıştırmalık, çay falan, güzel bir kafe tarzında. Sevgili Ferhat Barut'a ve dostlarına kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ferhat kardeşim seviliyorsun. Gerçekten dürüst, düzgün efendi, saygıdeğer bir kardeşimizdir. Selam olsun kendisine. Ferhat Barut. Eski dostlarımızdan, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan. Bir de dinlediği radyonun şeyini göndermiş. Dinleniyorsun falan, bak dinliyoruz seni gibisinden bir paylaşım yapmış kardeşim benim, eksik olmasın. Yusuf Yıldırım radyo başında. Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde başarılar dilerim diyor Yusuf Yıldırım. Efendim size de günaydınlar. Efendim hoş buldum, sizler de yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Efendim yeni yayın döneminde size de iyi dinlemeler diliyorum. Yusuf Yıldırım beyefendiye de hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Ali Sert radyo başında, abim günaydın, kolay gelsin. Yayınınız güzel olsun, flamingo klima olarak seninleyiz diyor. Ne oldu, sert klimadan vaz mı geçtin? Ama çok yaratıcıydı ya, sert klima. Ali Sert ne güzel he. Mesela benimki de şey olması lazım, Öztürk efem, Tolga Öztürk diye böyle. Flamingo klima, yeni bir oluşum. Flamingo klima. Tüm Mersem dinleyicisine hayırlı işler, bol kazançlar, hayırlı günler olsun. İyi, sana da günaydınlar olsun kardeşim benim. Flamingo klima. Buradan Flamingo klima sevgili Ali Sert kardeşimize de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Yeni isim, yeni oluşum, yeni üretim anlayışı, yeni yönetim anlayışı. Flamingo klima Ali Sert. Bir sonunda şey mi desek lan Ali? Flamingo klimadan Tolga'nın selamıyla gelenlere %2,5 indir. Öyle öyle yapıyorlar. Bizim selamımızla gidenlere %3,75 indirim yapılıyor işte. Peki Flamingo klima hayırlı olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Flamingo klima Ali Sert, işin gücünün rast gitsin, bereketli olsun inşallah. Ya her ne kadar Raf Adam olsa da, her ne kadar Aksu Arıtma Fatih Öz olsa da, her ne kadar Halil Adaloğlu olsa da, her ne kadar Flamingo klima olsa da yine de değişmez bir gerçek var ki.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yiyelim, bugün ne yiyeceğiz, bugün ne yemek gelecek, bugün nasıl hayatımızı idame edeceğiz falan diye düşünüyorsanız çok düşünmeyin, hemen Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurun. Yağmur Catering yemekçiliğin hemen bilgilerini alın. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Durun, hatta şunu durduralım.
1: İş yerlerine böyle olmaz tabldot bu. Usulü yemek servisinde
0: şöyle yapacağız.
1: Yağmur Catering yemekçiliği.
0: Baştan alacağız tekrar.
1: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Hemen özetleyeyim. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik. Yani bugün irtibat kuruyorsunuz, anlaşıyorsunuz.

0: bağlantı yapıyorsunuz. Bundan böyle yemekleriniz, bugün ne yiyeceğiz derdiniz olmuyor. Hemen Yağmur Catering yemekçilik getiriyor sizlere.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Tabii canım, şimdi çalışanları da mutlu etmek lazım. Onlar sizin için üretim yapıyor, size katma değer sağlıyor. Onların da yemeklerinin kaliteli, güvenilir, güzel, lezzetli olması lazım. Çalışanlarınız da yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelsinler, sizinle görüşsünler. Firmanızın yemek işini bundan böyle onlar çözsünler. Ben size söyleyeyim yani. Bak, kafanıza takmayın. Yemek işi tamam, o iş bizde falan deyin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder. Gelin bir görüşelim ya deyin. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et. Oradan yaz. Selamun aleyküm Cemal abim. Vallahi sabah Tolga abi dinliyorduk. Böyle böyle dedi. Nedir abi? Müzalereceğim bir şeyler. Yapın bunu. İrtibat kurun. İrtibatlaşın. Yemek işinizi Yağmur Catering Yemekçilik çözsün. Siz de rahat edin.

0: Mesajlar geldi, geliyor, gelmeye devam edecek. Yeni tesadüf edenler, henüz daha irtibat numaralarını bilmeyenler varsa birkaç yöntem var Tolga Dünyası'na mesaj göndermenin. Bunlardan en kolay, en basiti Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebilir, direkt mesaj gönderirsin. Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum, buradan paylaşıyorum. Instagram Radyocu Tolga. Ama yok, bize sen numaranı ver bir kaydedelim falan diyorsanız da Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazmayı falan düşünüyorsanız daha önce yazılı denemeyin. Tolgancım az konuş ya, biraz sus da motorun tonsun, bu ne böyle lan? Bunlar daha önce yaşandı, şey yapmayın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Yani şey yazacaksanız ya, bir sus da şarkıyı dinleyelim kardeşim, ne bu can. Daha önce yaşandı bunlar. Hem de çok zaman önce yaşandı. 20-25 sene öncesinde yaşandı ya. Hala arada yaşanıyor. Aklınızdan bu geçiyorsa Tolga biraz sus ya falan. Bu daha önce yaşandı, biz o filmi gördük. Ama günaydın, hayırlı sabahlar falan yazacaksan 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. Hemen mesajını gönder gelsin. Mola veriyorum, çayımı alıp geliyorum, sana devam ediyorum, ayrılma.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor. 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben.

0: Asıl tüm yeteneklerimi bir arada sergiliyorum. Mutlu oluyor musunuz? Memnun edebiliyor muyum sizi? Çünkü programın her ne kadar formatı müşteri memnuniyeti birinci sırada olmasa da dinleyici memnuniyeti birinci sırada. Birinci sırada olan ne biliyor musunuz? Reklamları zamanında girmek ve iki reklam arası dinleyiciyi oyalamak. Budur yani. Birinci sırada ne var biliyor musunuz? Tamamen ama tamamen gömleği almaya odaklı bir çalışma. Ha, bunun yanı sıra mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Yani mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani sizi mutlu etmek için çeşitli argümanlar var ama yayından bu kadarını yapabiliyorum. Bununla bence yetinmeyi öğrenelim iki tarafta yani. Bak,
1: biri sensin,
0: bir elmanın yanı.

0: dam, dimi dimi dam.
1: Vay, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Alkışlayan elleriniz dert görmez yani inşallah. Niye bu şarkı girmiyor şey der mi? Şuna mı basmak gerek yoksa kilitledim? Makinayı bozdum mu lan ben en sonunda? Harbiden diyorum makina bozuldu. Yani şu an hiçbir işlem yapılmıyor. Bekleyelim bakalım biraz, muhabbet edelim. Derin radyo başındaymış, derin. Gem Almaz'ların derin. Yani bizim Ahmet Gem Almaz'ın kızı Derin Gem Almaz, Gem Almaz radyo başındaymış. Şimdi Ahmet Gem Almaz SMS göndermiş programa. Programa SMS gönderdikten hemen sonrasında da 8.08'de aramış. Yani o an Tolga yayında. Tolga duy bizi. Tolga gör bizi. Biz de buradayız. Alo. Bizi bırakma. Bize de selam gönder. Peki. Derin Gem Almaz babası Ahmet'ten torpilli olduğu için okula gidiyorlarmış. Bu Derin şeydi miydi ya Ahmet? Üniversiteye giden Gümüşhane vardı, bir şeyler vardı. O mu? Değildir. Çünkü o artık üniversiteydi. Artık üniversiteydi. Tamam, bu sistemin gereği yok. Sistemi resetleyeceğiz. Bayağı da işim, başımıza iş açacağız. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Şuradan şunu bir tıklamak suretiyle. Performansıma bilgisayar da dayanmıyor. Sadece bilgisayar değil, programlar da dayanmıyor. Şuradan vazgeçelim. Ama hallettik. Tamamdır, biz de iş. Hallettik. Peki, Derin Gem Almaz, Ahmet Gem Almaz. Hayırlı sabahlar olsun. Ahmet Gem Almaz da her sorumlu, fedakar bir babanı olduğu gibi kızını okula götürüyor. Fatih de az önce oğlunu kızını götürüyordu. Şimdi Derin var ya, okula gidecek adam. Tamam, ne oldu biliyor musunuz kızlar? Babam bir mesaj gönderdi. Radyocu benim adımı söyledi. Derin dedi. Derin Gem Almaz dedi. Vallahi bak. Şimdi genelde bir de o yaş grubunda şey var. Ay baba, herkes duydu. Ay ama gördün bak, kesin Selin de duymuştur. Bak şeyde Mehmet de duymuştur.

0: Havanı at bakalım, derin gem almaz. Kızlar ben ünlüyüm artık. Sabah radyodaki abi benim adımı söyledi. Sevgili Ahmet Kemalmaz'a da hayırlı sabahlar olsun. Eski dostumuzdur, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Cuma Usta da teşrif etmiş. Cuma Kırmaz Usta. Hayırlı sabahlar kral, özlemişiz seni diyor. Vallahi hiç sorma abi. Hiç sorma, harbiden diyorum. Yani daha dün gibi sezon finali yaptım. Sezon finalinden sonra bir mola verdik biliyorsunuz. Şimdi ben Mersin'deydim, buralardaydım. Bir paylaşımlar falan yaptım. Genelde paylaşımların altında şey işte, iyi tatiller falan filan. Bilmiyorlar ki tatil tek başına güzel. Hani olmadığı yanında sevdiceğinle, sevgilinle, eşinle, nişanla güzel. Yani tamam, çoluklarımız, çocuklarımız, Rabbim bize bahşetmiş güzel nimetler. Rabbimin bize hediyeleri eyvallah ama. Ama yani şimdi 3 çocukla da tatil, yani ne bileyim, tercih etmek. Cumali Usta, 1995'ten bugüne tam 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. Evet. 3 çeşit yemek diyorum ya. Yanında limonlu biber ekmeğiyle beraber. Sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Ana yemeği pilavı salatası. Limonlu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu arada siz de iş yerlerinizin yemeğinin Yağmur Catering Yemekçilik tarafından karşılanmasını istiyorsanız irtibat kurun. Muhtemelen bu fiyatlar üzerinde bir iskonto falan uygulanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Ne güzel şiir gibi değil mi? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi neresi? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik. Wi-Fi'ci Mehmet radyo başında. Arat Wi-Fi'den Mehmet radyo başında. Evet evet, GESNET artık kurumsal olacaklar. Biz tanışalı herhalde bir 10 yılı geçti. Evet, benim ilk evlendiğimdeki eve takmışlardı. 10 yıl, çocuk 9 yaşında, 10 yıl olmuş yani. Ama 10 yılda çok yol kat ettiler. Harbiden Mersinler yerindeler. Örümcek ağı gibi, ahtapot ağı gibi her tarafta varlar. Yani bizim Çeşmeli bölgesindeki internet ihtiyacımızı gördüler, görüyorlar sağ olsunlar. Çarşıya da dedik madem öyle sizi tercih edelim, bu kadar kaliteli, güzel, hızlı. Orada da destek olur, eksik olmasınlar. Pazar günü Wi-Fi'ci Mehmet'le yazıştım. Hani dedim mi internet modem çekmiyor, adam var ya, ışık hızında çözdü yemin ediyorum. Yani biliyor, eğer çözmeseydi buradan ne oldu, çekmiyor baba internet diyeceğim. Yani o kadar emeğe ve o kadar iyiliğe karşılık ben de söyleyeyim o zaman. Biz de evimizde, iş yerimizde Arat Wi-Fi GESNET kullanıyoruz, memnun oluyoruz. Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın Reis. Yeni sezonda frekans belli, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Bu arada radyoyu dinlediği arabanın fotoğrafını göndermiş, arabayı değiştirmiş. İlk mesleğe başladığında serçe vardı, serçeyle geziyordu. Biraz böyle aradan zaman geçti. İlk açıldıktan 3-5 sene sonra Hyundai Accent vardı. Şimdi BMW midir nedir? Herhalde 2 sene sonra şöyle güzel bir Q7 falan bir şeyler, şey var. Vay Bici Mehmet. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerine hayır olsun. Selamlar olsun çalışanlarınıza, emekçilerinize. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Şimdi Berber Ramazan radyo başında diyeceğim. Ne berber abim, berber mi kaldı yani, tabii. İmaj maker, general manager, imaj director, lansman steel desik. Ya ben bir sürü şey sayarım da sizin aklınızda şey

lazım berber. Hani böyle koltuğa oturuyorsunuz şey diyorsunuz ya, bir saç sakal alabilir miyim kardeş? O yani bildiğiniz o, aklınızda. Aklınızda o kalsın yani. Berber Ramazan. Ama ben şey diyebilirim. General Manager. Image Maker. Stealing Dancing. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden seni dinlemek iyi geliyor. Kolay gelsin diyor. Vay be. Şıbarlığa bakar mısınız? Muhtemelen şöyle bir replikle söylüyor. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden sizlere yani. Ben normalde böyle bir adam değil, bildiğiniz berber. Bildiğiniz sıradan berber. Selamun aleyküm baba falan dediğinde bir adam yani. Peki sevgili Ramazan Işık. Gold Hair Dancing'ti değil mi dükkanın adı? Gold Hair Dancing'den sevgili Ramazan Işık arkadaşlarına. İşte birini söylüyorum, diğerini söyleyemiyorum. Sonra bizi niye söylemiyorsun diyorlar. Oradaki tüm dostlarına, emekçilerine. İstiyorsan yaz Ramazan arkadaşları teker teker söyleyeyim. Hepsini baştan sona söyleyeyim. Ben şey demeyi tercih ediyorum ama. Gold Hair Dancing, Ramazan Işık ve ekibi ve arkadaşları ve dostları ve emekçileri ve ortak, öyle diyorum yani. Ama ne dersem diyeyim, zaten bir gittiğimde şey diyecekler. Dayı bizim niye söylemiyorsun? Ayı veriyorsun bak dayı bizi de lan.

0: Bakın ne güzel insanlar mesaj gönderiyor, program müdahil oluyor. Siz de bu mesaj gönderenler kervanına katılın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydet numarayı 0546 977 84 32. Instagram'dan da takipleşebiliyoruz. Instagram Radyocu Tolga. Instagram diyorum, Radyocu Tolga diyorum. Takip edin diyorum, mesaj gönderin diyorum. Siz de programa müdahil olun diyorum. Buradan Ankara'da selam olsun. Ankara'da sesimi duyan çocuklarıma da buradan selam olsun. Beni dinlerken gülen, gülümseyen, bana selam, sevgi gönderen, kalp yapan çocuklarıma da kocaman öpücüklerimi de gönderiyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak. Canlarım benim. Bilenler bilmeyenler, duyanlar duymayanlara söylesin, bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet, evet, evet, evet. Doğrudur, geçen hafta programın best of'larını dinlediniz. Doğrudur, geçen ay program yoktu. Bu saatlerde burada arabesk rüzgar esiyordu. Tabii ki canım ya. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Doğrudur. Ağustos ayı boyunca, Temmuz ayı boyunca burada arabesk rüzgarları esti. Dermansız derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Doğrudur. Haziran ayının son haftasından itibaren, yani şöyle toparlayacak olursak, bir sezon finali kavramı. Hani sezon finali ne anlama geliyor? Hepimizin, birçoğumuzun takip ettiği bazı diziler var biliyorsunuz televizyonlarda. Onlar da belli bir dönemde sezon finali verirler. Sonrasında işte bir ara tatil olur. Sonra yeni yayın dönemi başlar. Yani genelde teamül aslında bunlar okulların kapanmasıyla, sezon finaline girilip okulların açılmasıyla yeni yayın dönemi başlar. Teamül bu aslında. Ama bazen böyle artı eksi olabiliyor. Bizim programda da oldu. Okulların açıldığı hafta, yani geçen hafta 14'ünde canlı girmeyi planlamamıza rağmen best of'ları verdik bir hafta boyunca. Ama 21'inde, yani bir hafta sonrası, yani şu an bugün ikinci günü. Yeni yayın döneminin ikinci günündeyiz. Yani hayat devam ediyor. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Haziran, tatil, yaz, deniz, güneş, kum, havuz, havuz başı falan da aslında hayatın kendisi, ta kendisi şu koşturmadır. Yeni yayın dönemi. Yani birçok şirkette yazın böyle off olur ama böyle sonbaharla beraber, Eylül'le beraber artık şeye geçer. Bugünler antrenman olarak düşünün ama artık önümüzdeki hafta itibaren Ekim'de girdikten sonra tamam artık. Yani artık yükselen moduna girebiliriz. Yani bu kadar konuşmanın sonrasında toparlayacak olursak,

Tolga Dünyası yeni yayın dönemi canlı yayınların ikincisi 22 Eylül Salı sabahı sizlerle. Burası Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Allah kısmet ederse kazasız belasız bir ara tatil geçirdik. Ve Allah'ın izniyle yeni yayın dönemimize besmeleyle başladık. İnşallah sorunsuz, problemsiz

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Birazdan size Yağmur Catering Yemekçiliğin menülerinden de bahsedeceğim. Ama şimdi birkaç mesaj. Bakalım kimler var, nereden dinliyor. Tolga abim günaydın, hayırlı işler diyor. Adana Karataş Hasır Ağacı'ndan Yakup Serçe. Serçe Tarım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Adana. Günaydın Adana Karataş. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü Serçe Tarım. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Serçe Tarım'dan Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin güzide komşusu Adana'ya da günaydın. Adana'nın hem Karataş'ına, hem Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğir'ine, hem Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, hem de sayamadığımız diğer ilçelerine. Adana, Karataş, Serçe Tarım, Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ender'imiz radyo başında. Ender dinleyicimiz. Yani belki de aramıza en yeni giren, en yeni katılan, belki de en yeni dinleyicilerimizde olan sevgili Ender, ama geçen seneye damga vurdu. Yani bayağı bir soruldu, merak edildi. İnsanlar Ender kim ya falan dediler. Ender arkadaşımız da Adana'ya yabancı değil aslında. Mersin-Adana arası Yenice'de. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda emekçi bir kardeşimiz. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Sevgili Ender. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese de selamlar diyor Ender. Günaydın Ender. Günaydın Yenice. Günaydın Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri. Günaydın Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı pilotları, hostesleri, teknikerleri, teknisyenleri, emekçileri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Doğan radyo başında, Silifkeli Doğan. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor Doğan. Silifke'nin Doğan'ı. Aleyküm selam Doğan. Hayırlı sabahlar Doğan. Günaydın abim, Yörükler diyarına selamlar. Çalışanlar, esnaf abilere kolay gelsin. Saygılar, eyvallah diyor Silifke'li Doğan. Silifke'li Doğan çok fazla müdahil oluyordu programa. Fakat geçen sezonlardan birinde bir dinleyicimiz vardı, Tarsuslu Emine. Ona günaydın diyordu Doğan. Bir gün Emine dedi ki, ya dedi, bu Doğan'ı dedi mahkeme vereceğim falan deyince Doğan ortadan kayboldu. Şimdi şey diyor Doğan, dur abim ya, aklına getirme abi, dur ya, mahkeme falan ne bu ya. Doğan ya böyle temiz kalpli, temizlikli bir kardeşimiz işte. Ya Doğan dedim ya ben sana oğlum, takma kafana. Yani birileri seni mahkemeye veriyorsa, ekime kadar vermiyorsa Doğan. Oğlum ben seni harcatır mıyım, yedirir miyim, senin dert ettiğin şeye bak ya. Silifke'ye, Silifke'li Doğan'a günaydın.

0: Sevgili Emrah kardeşimiz çok fazla programın canlısına denk düşemeyebiliyor. Sabahın bu saatlerinde muhtemelen henüz daha uyanmadı çünkü gece geç saatlere kadar çalışıyor. Emrah kardeşimiz Mesudiye Mahallesi'nde akşamları güneş battıktan sonrasında kokoreç tezgahıyla hizmet veriyor. Yazın bici bici falan yapıyor. Şimdi bu mevsimlerde kokoreç var, sucuk ekmek var, nefis kokoreç. Sevgili Emrah, Mesudiye Mahallesi tanır bilir, sever, biz de severiz. Mahallemizin delikanlısı, genci abisidir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Elimizde büyüdü diyebiliriz, efendi bir kardeşimizdir. Dürüst bir esnaftır, düzgün bir esnaftır. Sabahın dün paylaşımı görmüş aslında, programa denk gelmemiş. Paylaşıma yazmış. Mesudiye Mahallesi, Mesudiye Mahallesi'ndeki Kayatepe Okulu civarında köşede bir tezgah var. Akşam güneş battıktan sabah güneş doğana kadar. Sevdiğim, tanıdığım, güvendiğim bir kardeşimdir. Güzel, nefis kokoreçi vardır, sucuk ekmeği vardır. O da emekçidir, ekmeğinin peşindedir. Sevgili Emrah kardeşim, Emrah kardeşim nezdinde Mesudiye Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Cemalpaşa Caddesi, Cami Şerif Mahallesi esnaflarına da hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Emrah kardeşim, İşin gücün rast gitsin inşallah. Böyle sevdiğimiz kardeşlerimize, dostlarımıza nacizane destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Muhammed de radyo başındaymış. Yağmur Yemekçilik'ten Muhammed kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor Muhammed. Yağmur Yemekçiliğin emekçilerinden. Tabii ekmeğinin peşinde. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki emeğiyle çıkartıyor. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki performansıyla çıkarıyor. Ekmeğinin peşinde koşuyor ya, sabah erkenden kalkıyor, ekmek mücadelesi veriyor. Sevgili Muhammed kardeşime de günaydın. Şimdi gelelim Yağmur Yemekçiliğin menüsüne. Şimdi öncelikle şunu bir dinletmekte fayda var. Şunu bir durdurayım şimdilik şöyle. Şunu bir duyun ilk önce.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız ya. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Az önce Ender de yazmış. Hala mı 200 lira? Vallahi helal olsun demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi billahi helal olsun. Yeminle diyorum. Yeminle diyorum, helal olsun. Peki nasıl bir 3 çeşit yemekten bahsediyoruz? 22 Eylül Salı günü Yağmur Yemekçiliğin menüsünde neler var? İskender soslu köfte var, biber dolma var, tavuklu tas kebabı var, patlıcan musakka var, sebzeli rosto köfte var, fırında but var, bir de kuru fasulye var. Yani bir menü hazırlayayım mı size, bak. Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu köfte, yanında mercimek çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte üçü birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebzeli rosto köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, pilav ve cacık, yanında soğanı, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden tabii ki de sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira ya.
1: Yağmur Yemekçilik
0: sadece 200 lira.
1: Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hala 200 lira. Vallahi billahi tillahi helal olsun harbiden ya. Vallahi bak. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü servis yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.

Az önce Silifke'den Silifke'nin Doğan'ı günaydın mesajı gönderdiğinde Emine'ye bir atıf yapmıştık, Tarsuslu Emine'ye. Meğerse Emine de dinliyormuş. Tolgacığım günaydın yazmış, göndermiş. Yani Doğancığım onu bunu bilmem de Emine'nin nefesi ensende oğlum, sana söyleyeyim. Bak onu bunu bilmem ama Emine buralarda, bak sana söyleyeyim. Vallahi onu bunu bilmem ama Emine'nin nefesi ensende. Onu bunu bilmem ama sakatsın oğlum, ben sana söyleyeyim. Bak günaydın Tolgacığım diyor. Hayırlı sabahlar diyor. Yani bak dinliyorum demek istiyor ha. Bak buralardayım demek istiyor. Bak aklınızı başınıza alın demek istiyor. Ben sana söylemiş olayım. Sonrası aranızda kalsın. Yusuf Aktar'la beraber radyo başında. Günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey kardeşim diyor. Mersin Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abi radyo başında bizleri dinleyip mesajı gönderenlerden. Ellerim işte kulağım Mersin'de, her gün yaşıyoruz bir drama diyor. Şükürler olsun kavuşturana. Mersin Sanayi Sitesi'nden contacı Yusuf Aktar'la selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim diyor. Günaydınlar olsun efendim. Buradan Sanayi Sitesi'ne, Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abiye, aynı zamanda Kenz Otomotiv Mitatçesi'ne de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi bir yandan da son şarkımı değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum olacak mı ama dur, olmazsa şunu yapalım. Olur herhalde, bir girişini dinleyelim, olmazsa güzel bir şeye benziyor. Dur bakayım. Sevdim.

Canlarım benim, bugün yine sabah erken saatinde kalktık, işimizin başında yerimizi aldık. Birçoğunuz yollardasınız, işine doğru gidiyor. Birçoğunuz iş başındasınız, birçoğunuz ekmeğinizin peşindesiniz, birçoğunuz yollardasınız. Ama hepimizin hayat gayesi belli. Hepimizin hayat gayesi bir şekilde hayat mücadelesi vermek. Hani helalinden helal lokmamızı kazanmak için mücadele ediyoruz. Erkenden kalkıp ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bu hayatta bana içilen rol, bana verilen görev sabahları erkenden 7-9 saatler arasında gelip mikrofonda performans sergilemek. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Ha, bir şey var tabii ki, Tolga Dünyası efsanesinde. Tolga Dünyası her sabah 7'de ve her akşam 17'de radyonuzda diye bir olay var, doğru. Şimdi yeni yayın döneminde akşam programını programladık tabii ki, ama biraz müsaade ihtiyacım var. Biraz zaman geçsin, taşlar yerine otursun. Tabii ki de hem sabah sürüş saati, hem akşam sürüş saatinde. Yani her sabah 7-9 ve akşam 5-7 de önümüzdeki süreçte olacak. Ama şimdilik şu aşamada her sabah 7'de burada sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum buna.

0: Çok uzun süre önce başladık bu maceraya. Tolga Dünyası macerası 30 yılına merdiven dayadı. Tolga Dünyası her sabah 29 saatler arasında sizlerle birlikte oluyor. Yine yarın sabah görüşeceğiz inşallah. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bye bye. Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
13: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
14: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
13: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
15: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
16: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
15: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook,

0: Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş yani, hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasında dünün yatağın ucuna oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da.

beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize, Ankara'dan, merkezden, Ankara'dan yapıyorsun, Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen var mı? Şey, eğer ki merkez stüdyolarından yapsan gene bir nebze. Bak, bak orada da yine böyle birilerini görürsün, bir trafik olur, bir şey olur, evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan benim işim daha da. Hayır, aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, dört duvar arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa böyle böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var, bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be, yine bomba gibisin. Aa tamam lan diyorsun, boşa gidiyor. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim. Hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinde, evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar, şu an ofis büro iş başı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsa sizi güne neşeli başlatmaya çalışacak bir adam.

Canlarım benim mi? Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak öncelikle ateş duman iletişimi. Hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan postacının, şimdi postacılar var ama ulak sistemi. Hani bir yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postacı şeyleri falan, sevdiklerimize postalar yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafın tellerine koşularımı konar. Evet evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf. Telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonradan biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonlar, çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. Şimdi bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu falan. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım diye böyle, tuş da yok şimdi telefonda. Evet evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numara ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0546-977-8432 Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onda bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşabilirsin. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya? İnsanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da, Tolga Dünyası WhatsApp attı. 0546-977-8432. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet, bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0546-977-8432. Tolgancığım ya, SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeş. Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da, Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz.

0: Öğlen yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İlle de telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız. Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Saat

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Bilginizde.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
7: Tolga Dünyası.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

düşürüm. Yoksanlar gibi muhteşemim ama ben düşürüm. Bunun arabasına da ben binerim. Bana kazık ödüyü seninle.

Yani çok da böyle yapılan çalışmalar yok, yapılan şarkılar bu şöyle olmuş, söz ve müziği şuna ait olan falan şeylerini sevmem. Fakat bu tür programları da severim bu arada. Yani böyle programla karşılaşınca efendim bu albüm Mustafa Sandal'a saygı gecesinde falan diye bilgiler verince acayip ilgilenmeye başlarım böyle. Merakımı celbeder yani, anlatabildim mi? Ama yine de ben sevmemekle birlikte bu tür şeyleri bak dinlerim. Yapanlar değişik bir ruh haline sahibim ben. Şimdi böyle yapan programcıyı sevmem. Bu cepte. İkincisi bu tür programlara denk gelirsem dinlerim, hoşuma gider. Bu da cepte. Ben yapmam, bu da cepte, ama şimdi yapacağım, bu da cepte. Yani şey, biliyorsunuz Mustafa Sandal'a saygı. Yani 90'ların popüler sanatçılarından bir tanesi Mustafa Sandal'ın bugüne kadar söylemiş olduğu, yazmış olduğu, beslemiş olduğu şarkıları farklı sanatçılar çıkarıyorlar. Biliyorsunuz birçok var. Sefo vardı, İsyankar yapıyordu mesela. Yine yayınlamıştık. Çok hoşuma giden bir şey ya valla. Aklıma şey geldi. Ulan ben de radyo programcısıyım. Ben de 90'larda yani hani diyorum biraz böyle. Ama nasıl olacak ki? Her gün bir programcı mı, başka bir radyocu mu gelip sunacak mesela? Nasıl olacak acaba? Nasıl olur ki? Yani bir yaşayan bir radyocuya saygı nasıl yapılır? Mesela şey mi? Benim bugüne kadar yaptığım şeyden bir resmi. Tolga bir zamanlar 99 yılında bir programında şey demişti. Bir adam gülmüş, karısı da diken. Bunu mu yapacaklar acaba? Bilmiyorum. Aklımda deli sorular. Neyse ben bunlara değil dinleyicilerimi düşüneyim. Canlarım benim, iyi miyiz? Radyo başında mıyız? Artık yeni yayın döneminin 4. günü arkadaşlar. Daha şey değil. Tolga geldin mi ya falan, artık bitsin lan. Yani bitsin ya, 4. gün hala hoş geldin diyenler var. Hala günay şey diyenler var. Nerelerdesin ya diye. 4. gün program banttan mı canlı mı diyenler var arkadaşlar. Arkadaşlar biz sezon finaline gittiğimiz okulların kapandığı tarihte de diyoruz ki Allah kısmet ederse okullar açıldığında, yani direkt okulların açıldığı gün olmasa da en fazla 1-2 hafta içerisinde yeni yayın dönemine başlarız diyoruz. Yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni yayın dönemi başladığında da okullar açıldığında canlı yayına başlamasak dahi Best of yayınlarımız girmeye başlıyor ve orada da zaten takip edenler bilirler, teaser yapıyoruz, tanıtım yapıyoruz. Yani diyoruz ki Tolga Dünyası diyoruz işte 21 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni bölümleriyle diye. O doğru mudur? Yani biz bunun teaserını, tanıtımını Eylül'ün ortasında falan vermeye başladık. Geçtiğimiz hafta da Best of'lar yayınlandı. Geldiğimiz noktada 21 Eylül'de Tolga Dünyası yeni yayın dönemine başladı ise demek ki 21 Eylül'de yeni yayın döneminin birinci programını, 22 Eylül'de ikinci gününü, 23 Eylül'de üçüncü programını yapmıştık. Dolayısıyla bugün yeni yayın döneminin 4. gününün sabahı ise bu şu anlama geliyor. 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayından, Eylül'ün 24.sünün sabahından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin 4. günün sabahından günaydın. Ne güzel, şiir gibi değil mi? Tamam, yine hoş geldin diyebilirsiniz. Hadi çok da şey yapmayayım yani, demek istiyorsanız deyin. Hoş geldiniz deyin. Nerelerdeydin diye sorun ya. Tabii ya. Hadi çok içinizden geçti şey de deyin. Bak brother çok konuşuyorsun falan da olma ya. Ne yapalım, alıştık artık, onu da yazın. Ha, çok içinizden geliyorsa şey de yazın. Selamun aleyküm Tolga kardeş, sıradaki parça bilen ne yapayım? Ne yapayım, yazın yani. Yazın, ne yapayım, sesli mesaj gönderin. Merhabalar Tolga'cığım, günaydın. Ben size eşime güzel bir şarkı armağan ediyorum. Onu çok özledim, bekleyeceğim. Elbet bir gün diyorum. Yazın, ne yapalım yani. Buradan abilerin abisi, canım abim, buradan selam ediyorum kendisine. Özgür günlerde ne yapalım, ne yapayım ya. Teslim oldum, tamam. Eller yukarı, tamam. Canlarım benim. Az önce WhatsApp numarasını vermiştim. Şimdi bir daha değil de Instagram ama verebilirim. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga. Yoldasındır, işe gitmişsindir, evdesindir, neredeysen yaz mesajını baba.

Şimdi aranızdan bazıları uyandırılamıyor. Uyanmakta sorun yaşıyor. Bazıları yataktan kalkıyor ama ayakta uyuyor. Bazıları sabah mahmurunun üzerinden atamıyor. Şu saat olmuş daha hala homurdanarak uyuyanlar var ama aranızdan bazıları sabahın 5'inde kalkıyor. Tolga Dünyası'nın tekrar programları her sabah 7'den önce 5-7 saatler arasında yine radyonuz Mersin FM'de ve işte bu programa denk düşenler var. Bu programa denk düşenlerden bir tanesi de 3, 5, 10, 15 yıl değil tam 35 yıllık tecrübesiyle 1991 yılından günümüze Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta. Siz daha yataktan kalkmakta zorlanıyorsunuz ama adam sabahın 5.50'sinde hayırlı sabahlar kardeşim yazmış göndermiş. Siz daha uyanmakta zorlanıyorsunuz, zorun yaşıyorsunuz ama adam 5.50'de binmiş olduğu ticari doblo aracının arabasının radyosunun fotoğrafını göndermiş. Nasıl ki sizler iş yerlerinize gidiyorsunuz, gidekmez çayın suyunu koyuyorsunuz. Bu adam da sabah erken kalkıyor gidiyor, hemen pilavın suyunu koyuyor, hemen yemeğin suyunu koyuyor. Elleri değecek lezzetli yemeklere. İşimizin başındayız diyor yani. Bak öğlenleyin lezzetli yemekler yenecek ya. İşte onun arkasında sabahın erken saatinde kalkılan bir yemek var. Hatta bir gün öncesinde ıslanan fasulye var ya. Tabii canım o bir gün öncesinden hazırlık yapılan sabahında da yapılan yemekler. Lezzetli yemekler. Evet evet. Bakınız yılların tecrübesi var mı? Var. Ustalık var mı? Var. Bununla birlikte güvenilir mi? Güvenilir. Peki lezzetli oluyor mu? Tabii ki de. Peki kaliteli mi? 10 numara. Peki doyurucu mu? Doymazsan diğeri bedava. Peki ekonomik mi? Olmaz mı ya? Yeter ki arayın sonra. Bak Cumali Usta sabah 5.50'de kalkmış ya. Hem gündüz öğlenliğin siparişi var hem de belki de toplu yemek siparişi vardır. Düğün vardır, nişan, cenaze yemeği vardır. Adam erkenden bunlar için yola koyuldu ya. Hem lokantasında lezzetli yemekler hem de iş yerlerinde tabildot usulü yemek servisi hem de toplu yemek organizasyonlarınızda hizmetinizde Yağmur Catering Yemekçiliği. Cumali Usta ve ekibi hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmıl Sanayi Sitesi esnafları hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Şu anda uzaklarda yollarda olup da duraklarının içerisinde Tırmıl Sanayi Sitesi olacak olanlar, sizlere de kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Selamlar. Ben de geldim başka, benimki bir başka. Benimki bir başka.

Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki alev alev yanar. Yanıyorsun Fuat abi. Tabii canım, şarkıları da var ya. Yanıyorum söndürelim mi? Daha birçok var, şey var. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Yanayım. Ya bunların hepsi aklınızda tabii ki cinsel çağrışım yapabilir ama ben öyle şeylerden de çok anlamam biliyorsunuz. Muhafazakar bir ailesi yapısına sahip, mütasip bir insan. Ben yani böyle şeyler bana göre değil. Ben aile babasıyım. Öyle yanayım yanayım ateşlerde yanayım, bir öpücük dudağın öyle şey. Yani bir kere bana hiç içerik gelmiyor. Çok şey böyle, bana ağızdan öpücük. Çok baner geliyor bana yani. İğrenç geliyor ya. Yani.

Ben muhafazakar kişiliğimden ötürü çok tasvip etmediğim şeyler. Ben de öyle şeyler beklemiyorum. Hani böyle verilen mesajların içerisinde sanki sürekli bir cinsel mesaj vermeye çalışıyormuşum, veriyormuşum. Hani aklım parmağımın ucunda öyle şey. Bak beni tanıyanlar bilir ben öyle şeyler yapmadım bugüne kadar. Yapmam da yani. Ben nevi şahsından münhasır Kadir Şenaz bir kişiliğim. Bir kere ben paşa torunuyum yani benim dedemin herif. Tabii canım yani benim tanıdığım soyum paşa. Biraz daha geriye gitseler Osman İmparator padişah falan da olabilir yani benim dedem. Benim yani araştırmak lazım yani. O yüzden böyle bir şahsiyetten böyle şeyler beklemeyin anlatabiliyor muyum? Tabii canım ya. Yani. Paşa torunuyum ben yani kendime göre bir mutasıplık bir muhafazakarlık. Kendime göre böyle bir çizgi. Tabii canım ya. Mekan cennet. Baltalı Mehmet Paşa'nın torunuyum ben ya. Böyle bir baltası vardı. Bak ne bu kadar bir... Ben bakmayın bunu çok açıklamadım insanlara. Eğer açıklasaydım bana da Baltalı Tolga derlerdi galiba ya. Yani rahmetli dedem beni o kadar çok severdi ki baltasını bana bıraktı. Harbiden bak ne bu kadar baltası var yastığın altında. Abi canım ya. Bundan sonra ben programa girerken bir personel alacağım şey desin. Destur. Anıyla, şanıyla, nabukadar baltasıyla meşhur Baltalı Mehmet Paşa'nın torunu Baltalı. Neden olmasın? Neden olmasın? Fatih bana böyle bir şeyler ayarlarsan böyle bir tok sesli. Bak sizin Celal müdürün şeyi Celal ortağın sesi değil de Yavuz müdürün sesi iyi, Yavuz müdür. Adı da Yavuz zaten. Destur. Baltalı Mehmet Paşa. Baltalı Tolga. Fatih'cim ya şöyle simaven bakıyorum da sende de böyle bir paşalık var ya valla. Harbiden ızgaracı Osman Paşa'yı tanıyor musun sen? Yok şeydir Fatih'inki olsa olsa bu neydi Gedik Paşa falan olur yani su gedikleriyle uğraşanlar oluyor ya böyle su kemerleri mesela mesela kemerci Hüseyin Paşa'nın torunu olabilir. Fatih için bana bir çağrışım yaptır böyle Osmanlı zamanında böyle su kanallarını açan işte su kemerleriyle böyle suyla müteselli yani su üzerine çalışmalar yapan bir paşanın torunu olabilirsin. Bak Fatih'in dedesinin dedesi zamanında şey yapmış böyle su kemerleriyle su sondajlarıyla ilgili çalışmalar yapmış böyle yeraltı çalışmaları yapmış. Mesela işte Gedik Hüseyin Paşa'nın torunu Gedik Fatih Paşa'sı. Yani ta adam boylardan geliyor. Bunun dedesinin dedesinin dedesi böyle boylar, gezici boylar şeyi kuracakken böyle çadır falan kuruyorlar ya. Hüseyin'in dedesi bakarmış tamam burada su var buraya kurabilirsiniz falan. Ondan sonra çağrışım olmuş. Fatih de demiş ki lan madem benim dedem su çıkartıyormuş yerden. Ben de bu suyu arıtayım demiş. Su arıtma cihazı. Tabii ismini ne koyalım ne koyalım. Dedemin adı Ahmet Paşa. Kayı boyundan geliyoruz. O zaman ak olsun. Ak su arıtma yapalım. Zaten 90'larda Fatih Öz ak su arıtmayı kurdu. 2000 yılında da AK Parti kuruldu. Oradan bir çağrışım var. Oradan bir çağrışım. Fatih'ten izin isterler. Sayın Fatih Bey bir parti kurucu ama aksu... Lan bir de ismi Fatih ya şey iddia ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu. O kadar da değil ya. O kadar da değil. Nerede? Yani benim Baltalı Mehmet Paşa'nın baltası bu kadar. Ben bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in baltası bu kadarmış. Yani bizim Mehmet Paşa'nınkinden daha böyle değişik. Tabii canım baltası, kılıcı, mılıcı falan topu tüfeği varmış. Ne bu kadar şahi topu varmış dur. Fatih Öz, Orion Paşa. Orion Paşa Fatih. Peki Fatih Öz'e ve muhtemelen şu anda okula bırakmaya gittiği çocukları Mustafa Efe Öz'e ve Bade Öz'e. Bade Sultan Öz'e. Bak görüyor musun Sultan ben biliyordum zaten. Biliyordum zaten. Bade Sultan Öze ve Aksu Arıtma personellerine Fatih ile aynı hisseye sahip, aynı konuşma hakkına sahip Celal Ortağı ve Celal Ortak'la Fatih'in arasını yapmaya çalışan Yavuz Müdüre ve bu ekibin

İçerisinde kaynayıp giden Mecit Yalçın'a ve ismini sayamadığım tüm Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemleri emekçilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun. Aranızdan Tolgacığım ne anlattım be falan diyenler varsa, ya benim Ankara'daki su arıtma cihazının filtreleri eskidi biliyor musunuz bu? Bir hediye mediye vardır vardır ne yani. O kadar paşa dedik, o kadar Yavuz dedik, o kadar bütün tuşlara bastık. Mecit Yalçın bile dedik ya. Derseniz ki yok, bizim işe giren yeni usta biraz daha o konularda tecrübeli. O ustanın da ismini söyleyeyim. Baltalı Ahmet Paşa'nın torunu. Çocuklarını okula bırakan fedakar babalara da günaydınlar olsun.

0: Ya biliyorum, radyo dinleyicilerin arasında birinci sırayı zap dinleyicileri alıyor. Yani zap yapan sürekli böyle, özellikle arabalarda böyle şey tuşu var ya, ileri tuşu, ona basıp da bir türlü aradığını bulamayan. Ama belki de aradığını böyle 5 saniye 10 saniye durup da böyle tesadüf eden, bu sesi tesadüf edenler varsa da onlarla tanışmak isterim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Burası benim dünyam, Tolga dünyası. Dünyama hoş geldiniz.
2: Mersin FM 104.6.
0: Benim dünya güzelliğim.

Erken kalkıp yorulan, erkenden radyolarında Güney Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayanlar var. Ufuk sabah erken mesaj göndermiş. Tolga abi günaydın, seni duyuyoruz, merak etme abi, yoldayım. Vardiyaya giderken seni dinliyorum abi diyor. Limandan operatör Ufuk, erken kalkıp yol alanlardan. Şimdi Ufuk erken kalkmış, yol almış ya. Erkenden mesajını göndermiş ya, yoldaymış ya, limana doğru gidiyormuş ya. Limandan Ufuk vardiyaya giderken radyoda Tolga dünyasına tesadüf etmiş ya. Ama acaba diyorum şu saatte radyo başına mıdır? Bence değildir. Bence vardiyaya başlamıştır. Vardiyada da radyo dinlemiyordur diye tahmin ediyorum. O zaman sevgili Ufuk'a, Ufuk'un meslektaşlarına, iş arkadaşlarına, liman emekçilerine, limandaki operatörlere ve diğer emekçilere, Ufuk arkadaşımız nezdinde tüm dostlarımıza da günaydın. Vardiyaya giden Ufuk. Mesaj gönderen Ufuk. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi Ufuk'un arkadaşları şey diyecek. Bizim niye ismimizi söylemiyor bu la diyecek. Ufuk onlara şey dersin. Oğlum ben mesaj gönderdim lan. Mesaj gönderdim diye ismimi söylüyor. Siz de mesaj gönderin, sizkin de söylesin, Allah Allah. Selamı kır kır kalbim kopar yerinden. Abi canım. Sabah erken kalkmış. Halil de böyle sabah erken mesajları gönderiyor. Ben genelde bu saatlerde okuyorum ama o muhtemelen yine yarın sabah 7'den önceki tekrar programlarda dinleyecek. Halil Adalıoğlu. Bol bereketli, kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler olsun diyor. Sana da bol bereketli, kazançlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sana da sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sabah sabah deniz kenarına gitmişsin. Sabah sabah böyle denizin dalgalarının okşadığı kumsallarda geziyorsun. Sabah sabah bu sakinliğin, dinginliğin mesajını göndermişsin. Halil'cim hayırdır, kuytu mu lazımdı, tenha mı nedir? Ya hadi Ufuk bana gönderse anlarım. Ufuk limanda, işi gücü denizin üzerindeki operatörlük yapmak. Yani de Halil'cim, yani sen sabahın bu saati, güneşin doğuşu, deniz kenarı, sahil, kumsal, romantizm falan. Nedir, kuytu yer mi nedir? Ya ne? Bir dizi temaslarda mı bulunman nedir yani? Nedir, bir manitaya omuzuna elini mi attın? Nedir? Bunların cevabını yarın alacağız Halil Adaloğlu'ndan. Ya Halil Uda radyo başında. Oo, aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ver oğlum müziği. Vay vay vay, Ali abim hoş geldin. Kral, biz Ankara'dan Mersin'e geliyoruz. Sen yerinde yoksun. Neymiş efendim? Kıbrıs'taymış. Neymiş efendim? Kıbrıs'a gitmiş. Ne işi var diyor. Neymiş efendim? Kumarbazmış. Kumar oynuyor. Neymiş efendim? Rulet oynuyormuş. Poker oynamaya gitmiş Kıbrıs'a. Neymiş efendim? Kıbrıs'ta özellikle onu çağırıyorlarmış. Neymiş efendim? Kumara düşmüş. Kumar batağına düşmüş. Ali Ulu da Kıbrıs'tan dönmüş. Geçen hafta Mersin'deydim. Uğradım yanına, bir çayını içeriz, bir asfal ederiz diye. Valla dediler ki yok. Dedim nerede? Dediler ki Kıbrıs'ta. Dedim ne alaka? Dediler ki kumara gidiyor orada, kumar kumar. Ali Uluda. Günaydın Uluda. Ben de oto yıkamacı açtım. Adam oto yıkamacılıktan para toplayıp kumara gidiyor lan. Ben de açacağım valla. Uluda oto yıkama yapmış. Öztürk oto yıkama diye bir yazı. Ah bir de gül asma. Bunun bir de kardeşi var, Serkan Uluda. O da kuyumcu.

Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze organizasyonlarınızda toplu yemek organizasyonları, toplu yemek ihtiyacınızı karşılayacak Yağmur Catering yemekçilik. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Yağmur Catering yemekçiliğe gidin. Hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik bir şekilde doyun abi. Bol bol yayın.

0: Kavga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Sen de aramıza katılabilirsin. 0546 977 84 32. Biliyorum yoldasın, direksiyon başındasın, numarayı kaydedemedin. Hadi Instagram'dan takip et bari. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'ya takip isteğini yolla, ben de kabul edeyim, mesaj gönder. Ben de yayında okuyayım. Ama şimdi gideyim bir çay alayım, çorba alayım, bir şey yapayım, kendime geleyim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana.

0: planına, kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ile hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
7: Devam ediyor sonbahar mevsimi. Sonbaharın ilk ayı Eylül ayı. Şimdi tabii yazdan çıktık. Yani adettendir, yazdan çıkınca böyle insanlar yazı özledik. Yaz bitmesin falan diye var. Hatta yazı uzatanlar var. Sarı yaz diyorlar Eylül-Ekim aylarına. Sıcak memleketler var hala. Görüyoruz biz de, takip ediyoruz. Bunun bir de şarkısını yapmışlar. Tabii canım. Yani herkes yazı öyle ya da böyle bir şekilde geçirdi. Orada, şurada, burada. Bak, bu şarkının bestelerini, sözlerini yazan adam da bayağı bildiğin böyle Ege sahillerini falan yapmış yani. Güzel. Harbiden güzel bak.
8: Güzel tabii havalara ya. Gezip tozmalara ya. Bu sene hasret kaldım.
7: Ya ya.

Tabii şimdi bizim gibi çocuklu aileler için yaz çoktan bitti. Sonbaharla beraber okullar açıldı. Okullar açılınca bizim mesailer de başladı dolayısıyla. Ama hala yani özellikle çocuksuz aileler, belki yeni evli çiftler, belki nişanlılar, belki sözlüler, belki sevgililer, belki değişik ortamlar olanlar için devam ediyor yaz. Harbiden bak. Yani bahsettiği Bodrum, Çeşme, Kaş yerlerinde falan devam ediyor yaz. Bir zamanlar ben de çocuğum yoktu. Bir zamanlar ben de karım yoktu, evli değildim. Bir zamanlar nişanlım yoktu, sözlerim yoktu ama manitam vardı. Manitacılar işiyle. Ben de Eylül'de tatil yapmış olanlardanım. Bodrum'da olanlardanım. Hani harbiden sarı yaz diye bir tabir çıktı o yıllarda. Harbiden çok da güzel oluyor. Sakin oluyor. Düşünsenize. Kalabalık yok böyle. Nüfus %20'ye kadar düşmüş. Yani tadını çıkartıyorsun abi böyle. Mükemmel. Ama tabii işte tarih böyle affetmiyor birçok şeyi. Tolgacığım sen misin bu kadar fıldır fıldır gezen deyip ağlarını örüyor ve sen de standart çocuklu aileler gibi okul açıldığı tarihte çocukların okulundan mütevellit hayat devam ediyor deyip yazı noktalıyorsun. Aslında yazın devam ettiği bölgeler var. Çok da

özürüm demiş. Şimdi merak etmeyin, bugünlerde sanal medyadaki birçok oturumlarda yaz gene gelsin ya, yaz bitmesin ya, yazı özledik ya, yaz ne güzeldi ya yazılacak. Hatta böyle bir iki ay yazdıktan sonra Aralık'ta artık böyle yaz tamamen bittiğinde, kış mevsimine girdiğimizde bikinli fotoğraflar paylaşılacak. Ay yaz bitiyor, bir ara gelsin, hemen gelsin, yazı özledik falan diye şeyler. Bunların hepsi olacak yani. Şimdi Mersin'imizin ve Mersin'in komşu illerinin dört bir yanından mesajlar geliyor. Ama özellikle Toroslar ilçesi yakından takip ediyor. Toroslar'ın Yusuf Kılıç'ından. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi'nden. Dekor oto döşemeden Süleyman Cin. Selamünaleyküm, günaydın diyor. Aleyküm selam Süleyman Cin. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da hayırlı sabahlar, hayırlı günler Süleyman Cin. Allah'ım işini gücünü rast getirsin diyor. Allah'ım senin de işini gücünü rast getirsin Süleyman Cin. Herkese selam, Tolga Dünyası'nı dinlemeye devam diyor Süleyman Cin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Süleyman Cin'e, dekor oto döşemeye, Yusuf Kılıç'a, Toroslara, Mersin'in alayına günaydın. Süleyman Cin. Süleyman Cin. Süleyman Cin. Ümit Özgen radyo başında. Günaydın Tolga Reis, ben Ümit. Biz de yaşlandık artık reis diyor ya. Yaş alıyoruz işte, ne yapacağım baba? Anlattım ya oğlum. Yani bundan 10 sene, 12 sene, 15 sene öncesinde falan muhtemelen ben bu tarihte Bodrum'daydım ya. Tabii canım ya. Muhtemelen 10-15 sene öncesinde o tarihlerde üniversiteye giden, üniversitedeki dersleri boş olduğu için böyle 1-2 hafta kaçamak yapıp anasına babasına ailesine ben okula gidiyorum deyip de okulun ilk bir haftasını kıran manitamla muhtemelen Bodrum'da falandım yani. Allah'tan hanım şu an dinlemiyor. Dinleseydi söylemezsiniz değil mi? Yani Tolga 10-15 sene öncesinde sen daha o zamanlar yokmuşmuşken, daha doğmamışmışken Bodrum'daymışmış demezsiniz değil mi? Derseniz deyin, çok çok boşar, ben de özgürlüğüme kavuşurum. Bir daha giderim. Bir daha giderim yani. Söyleyin, beni gambazlayın, ben seneye Eylül ayında yine Bodrum'a gideyim. Hayır, yanarım yanarım, gene aynı hanımla giderim. Bu sefer şey olur, heyecan biner yani, evlilik olmayacak. Öyle olur gibi geliyor bana. Ümit işte, yaş aldık oğlum, hiç sorma ya.

Yani 10 sene öncesinde neredeydik, şimdi neredeyiz? Ümit'ciğim sen tam 10 sene önce bugün nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. 10 sene önce bugün kader benim için ağlarını örüyordu. 10 sene önce bugün nasıl bir beddua aldıysam nasıl bir şey aldım. 10 sene önce bugün Ümit'ciğim bak göz kırpıyorum tırnak içerisinde. En mutlu günüm benim. Ümit. Mesajı aldın bak göz kırpıyorum bak. Bak tırnak içerisinde büyük neon harflerle en mutlu günüm 10 sene önce bugün en mutlu. Ümit. Oğlum lan. Hadi Ahmet'i Mehmet'i anladım. Onlar beni uyarmalı da. Ümit'ciğim sen niye beni kenara çekip de abi iyi düşündün mü? Abi son kararını. Ümit. Hani oğlum sen köprüden önceki son çıkış olacaktın. Ne oldu? İnsan bir tutar, bir bayıltır, bir kaçırır. Bir şey. 10 yıl önce bugün. Aranızdan bir taneniz, bir tane delikanlı çıkıp da Tolga'cığım yapma, yakma kendini. Ümit Reis. Biz de yaşlandık, çocuğu okula götürmelere başladık diyor. Bize taktik ver de senin gibi nasıl genç kalacağız Reis diyor. Oğlum taktik maktik yok lan, bam bam bam. Allah'ın ne verdiyse. Taktik maktik yok oğlum, bam bam bam. İlla tatil istiyorsan, şey tatil diyorum, taktik istiyorsan şey diyebilirim. Bak gel yanaş kulağına söyleyeyim, kimse aramızda kalsın. Kim söyleyeyim. Çalışan demir pas tutmaz. Öyle miydi? Işıldar, parlayan demir ışın neydi? Yani bam bam bam, anladın mı Ümit? Genç kalmanın sırrını istiyorsun ya oğlum, taktik maktik yok. Bam bam bam yani. Parlayan demir ışıldar, çalışan demir pas ney pas. Anladın değil mi mevzuyu? Mevzu diyorum oğlum, mevzu diyorum. Tabii canım ya. Bazen uzmanlar açıklama yapıyor. Mevzu ayda iki kere, ayda beş kere falan ulan. He Ümit, he hayatımın karardığı gün tam 10 yıl önce bugün. Yine böyle bir sonbahar mevsimiydi. Sonbaharın Eylül'üydü. Eylül'ün 24'üydü. Yani 2026 yerine 2016 yazıyordu takvim yaprakları. O günün sabahında uyandım. Bekledim o kadar, Ümit gelir abi yapma abi etme der. Bekledim o kadar, Ümit beni alır kaçırır abi senin hayatını kurtardım der diye. Nerede? Aranızdan bir taneniz gelip önümü kesmediniz abi yapma demedim. Ümit Özgen. Yaşlandığını söylüyor, çocukları okula bırak. Daha dur oğlum, daha sen nettin. Ümit'ciğim yanlış anlama da bu daha işin lolosu. Daha bunun lilesi var. Lolosu var. Ümit. Bu arada Tolga Dünyası'nın ne kadar eskiye dayanan bir program olduğunu merak ediyorsanız, Ümit beni dinlediğinde o zamanlar daha bekardı, besbekardı, eline kız eli değmemişti. Şimdi çocuğu okula bırak.

Şimdi aranızda bekar arkadaşlar olup benim bu isyanıma diye kahkaha atanlar varsa, ben bekar arkadaşlara genelde şey diyorum. Biz de gezerdik siz gibi, siz de düşeceksiniz biz gibi diyorum. Sonunu görmek lazım.

0: Belki kahvaltı yaptınız, belki kahvaltı sofrasındasınız, belki de iş yerinde kahvaltı yapacaksınız ama bunun bir de öğlen yemeği var. Dolayısıyla öğlen oluyor, insanlar acıkıyor ve bizim geleneğimizde, bizim toplum geleneğinde öğlen yemeği kültürü diye bir şey var. İşte bugün ne yesek, bugün ne yiyeceğiz falan diye derdiniz olabilir ama Yağmur Catering yemekçilikle tanışmış olan, Yağmur Catering yemekçilikle bağlantı kuran, anlaşma yapan, yemekleri Yağmur Catering yemekçilik tarafından tedarik edilen insanlar bunu düşünmüyor. Nasıl olsa diyor, bugün yine güzel yemekler vardır. Hatta onlara aylık liste bir şekilde ulaşıyor. Bugün ne yiyeceklerini biliyorlar ama mesela siz de bugün Yağmur Catering yemekçiliğe uğrarsanız ya da Yağmur Catering yemekçiliği arayıp sipariş verirseniz ya da sizin işletmenizin yemeklerini Yağmur Catering yemekçilik getiriyorsa, bugün menüde neler var biliyor musunuz? Yağmur Catering yemekçiliğe tanışmamış olanlar için de bir canı çeksin insanların. Ara ara ara oğlum, Yağmur yemekçiliği ara, getirsin diyeceğiniz yemekler ne var efendim? Hayallerim gibi. Yağmur Catering yemekçilikte bugün patlıcan karnıyarık var yahu. Balcan karnıyarık. Yağmur Catering yemekçilikte Akçaabat köfte var. Akçaabat köfte. Yağmur Catering yemekçilikte bugün köri soslu tavuk var ki çok severim. Köri soslu tavuk. Yağmur Catering yemekçilikte bugün kıymalı sebze güveç var ya. Bunu da severim. Kıymalı sebze güveç. Yağmur Catering yemekçilikte bugün içli köfte var yahu, içli köfte. Sadece sevmem, içli köfte için can alır can veririm abi. İçli köfte için adam vururum. İçli köfte için organlarımdan birini bağışlarım ya. İçli köfte için sol kolumu feda ederim. İçli köfte için çocuğumu, yok o kadar değil abi. İçli köfte için çatıya çıkarım. İntihar teşebbüsünde bulunurum. İçli köfte bugün Yağmur Catering yemekçilikte. Fırın tavuk mutfağı ve kuru fasulye var. Hemen menü hazırlayalım mı? Menü. Bak bak, menüye bak şimdi, menüye bak. Yağmur Catering yemekçilikte içli köfte, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte kıymalı sebze güveç, yanında mercimek çorba, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan karnıyarık, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Hemen Yağmur Catering yemekçiliğe uğrayın.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Hemen tanışın, kaynaşın, irtibat kurun, bağlantı yapın. Bundan sonra iş yerlerinizin yemekleri tabildot usulü Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Yıldız yok tatlı. Rahatınıza bakın, keyfinize bakın. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Program devam edecek ama mola vereceğiz, çayımızı yenileyeceğiz. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hadi o zaman, çayı bitenler çaylarını tazelesin, ihtiyacı gelenler ihtiyacını gidersin. Birkaç dakika mola verelim, sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

0: Okulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada, burada.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Canlarım benim. Aranızda yeni uyananlar, aramıza yeni katılanlar olmuş olabilir. Aramızda frekansı yeni keşfetmiş olanlar olabilir. Aramızda ne dinlediğini, neden dinlediğini bilmeyenler olabilir. Öncelikle bu radyonun adı Mersin FM, frekansımız 104.6.
1: Mersin FM 104.6.
0: Bu Güzide Radyo'nun Güzide programlarından bir tanesini dinliyorsunuz.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Bu Güzide Radyo'nun Güzide programının Güzide bir de sponsoru var.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik deyip geçmeyin ha. Gelirimizi oradan sağlıyoruz yani. Yağmur Catering Yemekçilik demeyin ha. Patronumuz paramızı onlar ödüyor yani. Ekmeğimiz, ekmeğimiz. Yani hemen bunu kısa bir cümleyle toparlayacak olursak. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasında Mersin FM radyosundasınız. Bendeniz Tolga. Ya. Yeni uyananlar, mevzuya uyanamayanlar, yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlar, gece çok geç uyuyanlar, sabaha kadar uyumayıp da beşik sallayanlar. Bula bula bula bula bula. Hepinize günaydın, alayınıza günaydın. Mesajlarım var, okumam gereken, okuyacağım birazdan. Mesajlarda bakalım kimler neler yazmış, kimlerden bahsetmiş, bizler kimlerden bahsedeceğiz. Hepsini yapacağız, hepsini edeceğiz. Daha var ya, programın bitmesine 23 dakika var. 23 dakika içerisinde kaliteli bir 23 dakika olması elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım.

erkenden yola koyulduğunu biliyorum. Erkenden Mezitli Bozon'daki TOKİ konutlarından çıkıp çocuğunu, kızını okula bıraktığını biliyorum. Oradan çarşıya indiğini, kiminin orada kahvaltı yaptığını, ondan sonra işine gittiğini biliyorum. Yani şu saatlerde muhtemelen öğrencilere direksiyon eğitimi verdiğini, öğrencilerin yeterli bir sürücü olması için sürücü kursunda eğitmenlik yaptığını biliyorum. Mehmet Kaya'nın

0: bilmiyorum ama geçen sene öyleydi galiba. Erken gidiliyordu galiba. Şey mi, okul mu değişti, saat mi değişti? Bir değişiklik mi oldu, revizyon mu oldu? Yeni sezonda da muhteşem bir enerjiyle devam, harikasın diyor Mehmet Kaya. Şimdi birçok dinleyici biliyor, birçok dinleyicinin sağlığı hakkında, işi hakkında, ailesi hakkında bilgim yok ama Mehmet Kaya'yla ilgili var. Çünkü aileyiz biz, bir aileyiz. Yani olayı şey diye yaklamayın, biz koskoca bir Tolga dünyası ailesiyiz, Tolga dünyası. Hayır, ciddi ciddi aileyiz yani. Görüştüğümüz bir insan kendisi. En son geçen hafta yok bu hafta içiydi. Salı mıydı? Pazartesiydi ya. Evet. Pazartesi günü Mersin'deydim ben, biliyorsunuz değil mi? Geçen hafta, geçen ay biliyorsunuz yaz boyunca Mersin şeydeydim. Mersin ile Çeşmeli ilçesi. Bunu sevmeyen Tolga ne o ya böyle Mersin ile Çeşmeli. Yine söyleyeceğim. Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Sterelle meşhur. Oradaydım geçen ay. Geçen hafta Ankara'ya geldim. Birkaç gün kaldım, sonra tekrardan geçen hafta sonu Mersin'e geldim. Pazartesi günü Mersin'deydim. Mehmet'le görüştük. Hastaydı, ayakta duramıyordu. Ya emin olun var ya, kolunu kaldıracak hali yoktu. Allah'tan bana bulaştırmadı. Ondan sonra pazartesi salı günü programı Mersin'den yaptım, döndüm. Şimdi Ankara'dayım. Ankara'dan home office'ten yapıyorum. Nasıl oldun? Toparladın mı Mehmet? Ne yaptın? Ne hallettin? C vitamini aldın mı? Portakaldır, mandalinadır, limondur falan hallettin mi? Mehmet Kaya, aman hasta olup yataklara düşme. Sürücü kursu öğrencilerinin senin eğitimlerine ihtiyacı var. Sen olmasan kim onlara güvenli sürüş eğitimi verecek ya? Mehmet Kaya sürücü kursları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Caner kardeşim radyo başında.
1: Şimdi yalnızsın oğlum artık.
0: Ya Caner'cim, sana da selam, sana da günaydın da. Ya kardeşim benim, geçen sezonda o kadar yazıştık, o kadar program müdahil oldum. Zevürüm abi dedin, kız istedik dedin, kızı aldık dedin, nişanlandım dedin, düğün yapacağım dedin. Bir sürü şey söyledin. Oğlum az önce de söylediğim gibi, geçen sene sezon finalimi yaptım. Sezon finalinden sonra Mersin'e geldim. Mersin'de 3 ay kaldım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, hatta Eylül'ün de ortasına kadar. Ulan bir gün bir kere, bir gün bir kere bir arayıp da abi nasılsın görüşelim mi? Abi gel sana bir tantuni ısmarlayayım. Abi gel birlikte bir yaylaya çıkalım. Gel abi sana bir şişe açtırayım. Gel abi dansöz oynatalım falan. Hani Caner nerede? Hani biz abi kardeştik? Hani ben senin abindim? Hani sen benim kardeşimdin? Caner! Ama ikimizin ortak tanıdığı olan Ferdi abinle, Ferdi Payda abinle baya bir görüştük ya. Baya yakından görüştük, muhabbetimizi ettik, sohbetimizi ettik, arayı kapattık. Tabii canım ya, geldiğim gün de görüştük Mersin'e, döndüğüm gün de Ankara'ya dönerken de görüştük. Caner, ara Ferdi abiye söyle. Hani şu Fabrikalar Caddesi'ndeki 1001 çeşit var ya, hırdavat. Hani orada Ferdi Payda'm var ya ha. Yani ikimizin de ortak tanıdığı. Ara ya, böyle böyle olmuş de, anlat. Beni niye aramadınız abi de? Oğlum o kadar okey dördüncü artık aklımıza gelmedin ha. O kadar pavyona gittik, dansı artık hiç düşünemedik seni şahı. Caner! Ne oldu senin o iş? En son nişan almıştın, en son bir şey, yüzük bir şey olmuştu. Var mı düğün müğün, var mı bir sadıç madıç lazım mı? Ne de olsa kivrem benim. Bir rivayete göre kivre hayattaysa sadıçı da kivre yapar. Hazırım ben burada.

yansım oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. O anda elimde başka bir iş var diye ne diyorum ben ya? Yani o anda başka bir şeylerle uğraşıyorum diye. Nedir abi, nedir ya? Nedir yani, niye böyle yapıyorum ki ben yani? Halbuki şurada bir mesaj alacaktım, bir mesaj okuyacaktım yani. Alt üstü şuraya tıklayacağım, şu mesajı okuyacağım ya. Mustafa var aramızda. Mustafa, birçok Mustafa var. Bunların çoğunu biliyoruz. Mustafa kardeşim var. Mustafa Emre Özegel, Toroslar Belediyesi'nde mühendis kendisi. Mustafa var, az şoför Mustafa. Şu anda Mersin Kıbrıs arası şey yapıyor. Tır götürüyor, şeyle gidiyor. Neydi onun adı? Feribotla gidiyor. Mustafa'mız çok ya. Bayağı bir tanıdığımız var ama bu başka bir Mustafa. Bu da şoför ama has değil. Bu Mustafa geçen sene, geçen sezon hayatımıza dahil oldu. Bu Mustafa geçtiğimiz sezon bir şekilde yolumuz kesişti. Bu Mustafa bir şekilde programımızı dinlemeye başladı. Bu Mustafa bir şekilde bizimle bir irtibat kurdu, bir yayına katıldı falan. Sonrasında bir baktık ki Mustafa normal bir dinleyici değil. Mustafa bildiğin şey stand-upçı, komedi, komik. Yani Mustafa aslına bakarsan şoför ama normalde showman olarak doğmuş. Hani bir radyocu kapatmış.

0: kapasitesi, yeteneği var. Yani Mustafa deyip geçmeyin tabii canım. Yani sadece Türk ve dünya radyolarının değil, Türk ve dünya televizyonlarının, sahne hayatının, şov dünyasının aranan ismi Mustafa. Tabii canım, harcanıyor ya. Vallahi var ya, ben gelsem yemin ediyorum beni 8 milyar dinler ha. Değişik şeyleri var böyle. Argümanları var böyle. İnteraktif olmaya çalışıyor. Yani değişik. Seviyoruz ama ya. Sonuçta böyle o da bir insan, o da Allah'ın kulu. Yazık yani. Yazık yani. Şey yapmak lazım. O da sonuçta Allah'ın bir canlı şeyi yani. Olabilir bazı eksikleri, bazı şeyleri. Olabilir yani. Mustafa diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sana da günaydın Mustafa. Sana da hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Günaydın Bahçe Mahallesi'ndeki kardeşlerim. Bahçe Mahallesi'ne selam göndermiş. Günaydın Mersin'i yayınlar derim diyor. Ben diyor şoför Mustafa, şoför. Tolga en saf dinleyicim benim, iyi ki varsın diyor. Sevgili Mustafa, az önce tatil dedik, sarı yaz dedik, Bodrum dedik, Kaş dedik, Çeşme dedik, falan dedik, filan dedik. O da diyor ki ben de Tayland'da tatile gidiyorum Tolga abi demiş Mustafa. Senden önceleri yemin kendimden kaçardım. Yani işte Mustafa'nın böyle bir durumu var yani. Uzaktayım. Yani Tayland'ı haritada göster de sen gösteremezsin. Bir kadarsın, yani Mersin'in sınırları içerisinden Tarsus'a gidemezsin. Ama işte sağdan soldan dost meclisinden, arkadaş ortamlarından duyduğu kadarıyla işte Tayland'dı falandı filandı, bir şekilde kendini tatmin etmeye çalışan sevgili Mustafa. Ne diyelim ya, o da bir Allah'ın kulu ya. İyi, şöyle yapacağız o zaman. Biliyorsunuz ki programımızı
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bakınız, şimdi az önce menüyü saydım. Bugünkü menüyü bir daha saymayacağım. Ama genel bir bilgi vermek gerekirse,
1: kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ne lazım size? Güvenilir olması lazım değil mi? Hijyenik olması lazım. Yağmur Catering Yemekçilik. Ne olması lazım? Kaliteli, lezzetli olması lazım. Doyurucu olması lazım. Ekonomik olması lazım. Tüm bunların hepsi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: E tabi şimdi çalışanlarınızın yemeklerini iyi vermeniz lazım. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için Yağmur Catering Yemekçili arayın. Gelin, gelsinler, sizinle görüşsünler. Çalışanlarınızın yemeklerini onlar versin. En nihayetinde
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: E tabi yani, emek veriyorlar, siz de kaliteli yemek verin. Bunun için bir adres soruyorsanız, nasıl yaparız bu işi diyorsanız,
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis var, aynı zamanda toplu yemek organizasyonlarında da hizmetinizde. Düğün olur, nişan olur, cenaze olur, toplu yemek ihtiyacınız olur. Bu işlerinizde de çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi ben Yağmur Catering Yemekçiliğin adresini, telefonunu vereceğim ama daha kestirmesi Instagram Yağmur Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tabii canım, 1991'den bu yana tam 35 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
0: Evet, Yağmur Catering Yemekçilik sizlere durumu anlattı. Bundan sonra siz de Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Gerekeni yapın, aklını verin.

Yeni dinlemeye başlayan, yeni keşfeden, öyle tesadüf eden, zap yaptım, duydum ama beğendim, dinliyorum. Acaba kim bu adam diyen varsa, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan bir kardeşiniz, bir abinizim. Yani hakikaten ömrümün yarısından fazlası. 5, 10, 15, 20, 25 değil 30 yıla, yaklaşık 30 yıla dayanan bir süredir bir şekilde sizlere performans sergiliyorum. Ekmeğimi bu işten çıkartıyorum. Rabbim ömür verdikçe, ses tellerim kesilmediği sürece inşallah söyleyecek bir şeyim olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii aynı zamanda sizlerin de söyleyecek şeylerini dinleyicilerle buluşturuyorum. Yani nacizane bu işte bir şekilde hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta böyle ben de bu işin uzmanıyım. Nasıl ki 30 yıllık bir tantuni ustası çok lezzetli bir tantuni yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir aşçı çok lezzetli yemekler yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir berber harikalar yaratır. Ben de 30 yıllık bir radyo programcısı kardeşiniz, abinizim yani.

24 saati Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilir. Direkt mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atın. Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip alın. Takibe takip, beğeniye beğeni, yoruma yorum, mesaja cevap. Instagram radyocu Tolga. Biliyorum bu radyoyu takip eden tiryakiler var. Programı dinlemeye doyamayanlar var. Yakından takipçiler var. Sessiz dinleyiciler var. Bir şekilde bir yerde kesiştiğimiz, yolumuzun kesiştiği tüm dinleyicilerimize mutlu bir gün olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: 가 허리컸으냐.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Şşş, dinleyici.
3: Tolga Dünyası.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0540.

0: 542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul

0: eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte buna.

saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
13: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı.

Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
11: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
12: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
11: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
13: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar

0: yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş.

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya,

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İşte böyle gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben sileyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşça kal deme zamanı. Ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

canım feda ela gözlerin. Yalnız ve hep bana baktı da. Göremedikten sonra çiçeğim. Baksan da bir, bakmasan da. Sana neler söyledim, neler neler anlattım. Konuştuklarımın hepsini duydum da. Anlamadıktan sonra can bağırım. Duysan da bir.

Sen var ya sen, ah hep böyleydin. Gözlerinden süzülen o damlalardı. Değişmedikten sonra yürek parçam. Ağlasan da bir, ağlamasan da. Kıymetini bilmedim, bilemedim. Ziyan ettiğin her şey gibi aşkımın da. Bilmedikten, bilemedikten sonra güzelim. Yaşasan da bir, yaşamasan da. Ve defalarca hayatımdan çekip gittin. Dönüp yine gölgemde kaldın sonunda. Sevmedikten, sevemedikten sonra sultanım, sen bende kalsan.

Bulmuyor. Ne yapsam da yerin dolmuyor diyor. Sen ne yaptın? Benim bu kalbimi, benim bu gönlümü sevgiyle doldurmak yerine beni bir hiç uğruna, beni bir zevk uğruna sattın. Sanma ki bunu yanına bırakırım. Korkma. Sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin

0: çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Müjde Mezitli, İstanbul.

0: Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

yaşamaya alışacağım. Kolay olmayacak seni unutmak. Belki gece gündüz

Zehir ettin şu dünyamı daralttın. Kapı kapı buluğu arattın. Gözyaşı döktürdün, her gün ağlattın. Beni sen ne zaman gördün?

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: oku. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor. Ölüm ölüm öldüm burada.

bayram olur, seyran olur. Hepsi bana haram olur. Sayılı gün, sayılı gün gitmez durur. Ölüm ölüm öldüm burada. Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem. Kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada. Ölüm ölüm öldüm burada.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil.

kadersiz, belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

anlasaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

Ayrılık zor biliyorum. Beni biraz anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
6: İçici

0: sizde.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefes.

0: sosis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sen beni unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Çıla da atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yok. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildim? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni...

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan

0: fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Mersin'in en çok

Ondan çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok...

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: tam bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Gençler Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlığı Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538

0: 0988-30-00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-00.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bugün de bir ses yok, haber yok ondan. Kırdığım şişeyi hesabıma yaz. Bir zarar görürsen bu efkarımdan, küstüğüm neşeyi hesabıma yaz. Adını anmazdım elimde olsa, çoktan unuturdum çoktan. Bu kalp unutsa, bak bak yine devrildi sandalye masa. Yıktığım köşeyi hesabıma yaz. Bilmem aradığı aşkı buldum, sildi mi gönülden, unutuldum mu? Bak hala masamda çiçeği mumu. Sevdiği ne varsa hesabıma yaz.

Olur da bir gece aklına eser. Bakarsın ben yokken kapıdan girer. Çekinme, yoluna bu gülleri ser. Sonra da hepsini hesabıma yaz. Dönüş yok bilirsin, gitti o giden. Arama hiç sebep, sorma hiç neden. Bu gecede bütün içkiler benden. Ne varsa ne yoksa hesabıma yaz. Sana rehin kalsın şarkım şiirim. Yalanım varsa adam değilim. Onu nasıl sevdim bilsin sevdiğim. Ölürsem aşkımı

Elbette bu fasıl ne iç ne de son. Sen anla halimden, boş ver be garson. Nereye gideyim? Saat daha 10. Açtığım zamanı hesabıma yaz.

Hadi rakı, şarap, vodka ne varsa getir. Kolaysa bu aşkı gel de sen bitir. Birazdan kemancı Sait de gelir. Onun da borcunu hesabıma yaz. Onun da derdini hesabıma yaz. Çaldığı şarkıyı

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı

0: 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 3

0: 323-2240 323-2240 Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşlar

0: Taşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, yeni partinin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz, sana söz.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Ay akşamda onu çıktın. Ay

Canım oğlum benim. Bak babandan mektup geldi. Acaba bize neler yazdı? Neler söyledi? Dinle. Bugün 6 ayı bitirdim asker ocağında. Mektubunu aldım. Gözlerim doldu. Ranzama uzandım. Bir sigara yaktım. Utanmasam ağlayacaktım. Demek konuşmaya başladı oğlum. Demek baba diyor artık. Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını kokla. Sımsıkı sarıl. Ezdirme kimseye babasız diye. Baba dedim de aklıma geldi. Hani babanın bir sözü vardı. Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti. Haklıymış. Burada ne kadar da değişiyor insan. Bilemezsin. Sanki hayat burada başlıyor. Neyse. Yalnız değilim hiç değilse. Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden. Çakı gibi delikanlı. Dayanamıyor hasrete. 8 aylık nişanlı. Çarşı iznine çıktık geçen pazar. Gümüş bir kolye aldı yavuklusuna. Hatırlar mısın? Ben de sana almıştım. Ucunda isminin ilk harfi vardı. O geldi aklıma. Bir de gözlerin. Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak. Uzak bir düştür.

içine koyduğum er mektubu görülmüştür. Er mektubu görülmüştür. Saatler durmuş burada. Günler bitmiyor. Hele 3-5 nöbetinde zaman geçmiyor. Hasret ağır geliyor. Postalım gibi. Şafak sayıyorum. Çok özledim sizi. Nöbette bir türkü dolandı dilime. Unuttum zamanı, baharı güzü. Soğuktan tüfek yapıştı elime. Bir anda belirdi anamın yüzü. Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi. Kim bilir içinden neler geçerdi.

Onlar da bizim gibi gitmişti. Gidip de dönmemişti hani. İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte. Her neyse, sen sakın kendini üzme. Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen. Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum hasretini. Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma. Tadına doyamadığım memleket yemekleri. Ve dağları memleketimin türküleri. Rüyalarıma giriyor iyi de kokulu sokaktaki bahar çiçekleri. Ve beni beklediğim pencere. Elimde tezkere, terhis oluyorum her gece. Her gece gördüğüm rüya bu işte. Nedendir bilmem. Düşlerimde hep sivilim. Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim. Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra. Hani bayramlarda giydiğim. Hani kendimi beğendiğim ayna. Uzamış saçlarımı taradı. Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım. Oğlum bile görse tanımaz beni. Şimdi burada olsa öper öper koklarım. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını okşa. Sımsıkı sarı. Ezdirme kimseye babasız diye. Burada daha iyi anlıyorum babasızlığı. Anama da selam et. Ellerinden öp. Beni merak etmesin. Hiç düşünmesin. Dönerim. Aslanlar gibi gelirim. Helal etsin hakkını. Her şey vatan için. Her şey vatan için.

Ağrıyorum, çok ağrıyorum kolum dedi. Dedi ve sustu. Eski toprak

birkaç kitap, bir de sazım, işte bütün malım dedi. Nereden düştüm?

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gözleri kandan, elleri candan, yüreği senden gidiyor. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Acılara savrulmuş, dünyası dağılmış, gençliği çalınmış bir adam. Sana aç, sana muhtaç, sana kıskanç bir adam.

Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten, bir adam. Bırakıp bütün anıları, bırakıp bütün yarınları bir yana. Sana dargın, sana yorgun, sana vurgun bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten, bir adam. Yüreği cehennem, yüzü kıyamet, sevdası felaket bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten, bir adam. O adam ki ayaklarına düşecek bir akşamüstü, bir kar fırtınası, bir çöl ayazı, bir aşk hamalı bir adam. Ölümü utandıracak bu kavuşma, ayrılığı kahredecek, taşları eritecek. Bir adam ki son nefesinde bir görse seni, yeniden dirilecek. Dünyayı tersine çevirir.

0: Şimdi tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin FM.
2: Ne geldiyse başıma hep iyi niyetimden. İyi ile kötüyü ayıramadım gittim.

böyle değildim, yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni bugünlerden dünden ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerimi, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni sevdiğime pişman ettiler.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite,

0: müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Aker Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın ıslahım, yalnız.

0: gecelerden sabahlara, gezdiğimiz bütün sokaklara, içtiğimiz masalara, o güzel akşamlara selam, selam olsun sana. Selam sevdiğim bütün anılara, selam, selam olsun sana.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en

0: Uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Maya seni çok sevmişti. Giderken gördüm ya, hiç ağladı mı? Belli ki bir daha arayıp sormaz. Zavallı yüreğim, zavallı yüreğim, anladın mı?

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtım.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Özbay Kurt

0: Arma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sıcaklığını anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyorum. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik istedim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni, bir kurşun sık.

defterimde bu son sayfası. Yüreğimde saklı bin bir anısı. Hatıra defterimde bu son sayfası.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buzemom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
13: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
12: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey. Full okul.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve

0: ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Balkondan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler.

0: lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepinizle...
1: Ben tokat saymıyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokat dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540-014-0033.
13: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
14: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
15: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
16: Su hayattır. Su Hastanesi.
17: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
16: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
18: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 7658. Erdemli'de teknoloji

0: Teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

Eyvah anam eyvah. Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

gülmeyecek hayranlar. Benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim. Sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon

0: 10 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Motosok.

0: Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Mersin FM
1: 104.6. Benden kolay vazgeçtin. Tam aşkı bulmuş yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

işlemiş iki ekar var. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.

istemediğim tek kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan tek umut, tek duygu, tek yaşam hevesi.

insanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzünü.

bahane arama, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene unazın diye.

Geli ver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geli ver yanıma, geli ver yanıma, güldür yüzümü. Geli ver yanıma, güldür yüzümü.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını sevdiysem eğer. Sen benim canımsın, hem de cananım. İstersen uğruna yansın bu canım. İster herkes bana serseri desin, kahpeyim sözümden dönersen eğer. Namerdim sözümden dönersen eğer.

başladım sana. Yemeden içmeden kestin sen beni. Bir baktın bir daha bakmadın bana. Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni. Bitirdin beni, bitirdin beni.

gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin FM.
2: Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda neyden anılar.

ağaç olduk. Meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk, petek petek bal verdik. Sofralara koymadılar ay senin.

yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime, aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardı.

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

0: şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan.

Derdim benim yollarım. Ah yollarım. Bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar. Gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki sırf senin yüzünden çıkarım dağlara. Düşerim yollara.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların